Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Bunlara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisin ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim düşe.

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu

Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Yerleşim alanlarında araçların yaya yollarına park edilmesi yasaktır. Yaya güvenliği için bu alanların açık tutulması gerekir. Engelli bireylerin hareket alanı korunmalıdır. Kurala uymayan sürücüler cezai işlemle karşılaşabilir.

0: Afly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyası.

0: Beklemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın. Hangi halı değil hangi
1: gümüş suyu? Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
3: Paytr. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
5: seveceğim. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Reklam.
7: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeni bir günün başlangıcından herkese günaydın. Bugün 14 Ekim Çarşamba. Aşkın Frekansı Slow Türk'te başlayan yeni güne sevdiğimiz şarkılar, özel duygular, sakin ritimlerle eşlik edeceğiz. Ben Didem, mikrofon başındayım. Önümüzdeki 4 saati paylaşmak üzere herkese güzel bir gün, mutlu bir sabah dilerim.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 62 kötü, Ankara 54 kötü, İzmir 47 orta, Trabzon 52 kötü ve Diyarbakır 72 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar Akbank.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
5: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
6: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
7: Türkcell'leri bağlan hayata.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
9: Büyük rahatlık Paytr.
10: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
11: Reklam.
12: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde.

Yaşadığımız tatlı ılık günler sonbaharın sert yüzüyle yer değiştirdi. Pastırma sıcakları sona erdi. Yağışlar yeniden bizlerle. Hava sıcaklıklarının azalarak güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Bugün yurdun tamamı yağışlı. Yağışların Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de sert. Akdeniz ve İç Anadolu'da da zaman zaman sertleşecek. Pazar gününe kadar durumun bu şekilde devam etmesi tahmin ediliyor. Aklınızda olsun.

0: Partisi. Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 13 Ekim Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.82 değer kazancıyla 12.251 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.36, euro 55.30'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.614, çeyrek altın 11.215 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var
5: benim. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımı

Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın. Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

Yaşadığımız tatlı ılık günler sonbaharın sert yüzüyle yer değiştirdi. Pastırma sıcakları sona erdi, yağışlar yeniden bizlerle. Hava sıcaklıklarının azalarak güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Bugün yurdun tamamı yağışlı, yağışların Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de sert, Akdeniz ve İç Anadolu'da da zaman zaman sertleşecek. Pazar gününe kadar durumun bu şekilde devam etmesi tahmin ediliyor. Aklınızda olsun.

Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

Kampanya katılan Akses'ler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor.

0: Radyodan altına ne ararsan Nizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
1: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
2: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
3: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İnsan bazen kendi yansımasını bir aynada değil de bir şarkının sözlerinde buluyor. Her dinlediğimizde kalbimizdekileri anlatıyor o özel şarkı. Yeni bir güne daha merhaba diyoruz o özel şarkılarla. Slow Türk'ten günaydın herkese. Neden?

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 62 kötü, Ankara 54 kötü, İzmir 47 orta, Trabzon 52 kötü ve Diyarbakır 72 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji...

Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: Pırlanta'dan altına. Ne ararsan Nizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın. Yataş'ta mutlu
3: uykular. Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5.000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
5: Her güzele bir Mendus.
6: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

Okuduğum bir kitapta şöyle diyordu. Çocukken büyümeyi isterdim ama bir gün öyle büyüdüm ve her şey o kadar ciddileşti ki kendime bayramlık bile almaz oldum. Büyümek güzel tabii ama kendimize hatırlatmamız gereken bir şey daha var. Neşeyi, sevinmeyi, hevesleri unutmamak, kaybetmemek gerekiyor. Slow Türk'te heveslendiren şarkılarla yeni güne başlangıcımız sürüyor. Ne böyle?

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.

ortadan altına. Ne ararsan Mizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.

Sevdiğimiz şarkılar kulaklarımızda, günün günaydınlarını paylaşma zamanı geldi. Siz de kalbinizden geçenleri, günaydınınızı sevdiklerinize iletmemizi, istediklerinizi bir mesajla bize yazabilirsiniz. 549 600

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Çikolatanın ham maddesi olan kakao çekirdekleri ilk hasat edildiğinde tatları acıdır ve çikolataya benzemez. Kakao çekirdekleri fermente edilir ve bu işlem sonucunda çikolataya kendine has tadını veren kimyasal maddeler açığa çıkar. Çikolatanın içinde 600'den fazla aroma verici kimyasal madde vardır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Köy ve mahalle yollarında sürücüler hızlarını yolun durumuna göre ayarlamalıdır. Bozuk veya dar yollar kazalara neden olabilir. Bu nedenle dikkatli sürüş önemlidir ve yol şartlarına göre uygun hız seçilmelidir.

0: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
5: ister ol. Bir meteor saatte ortalama 54.000 kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
6: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
7: Türkcell'leri bağlan hayata.
8: Turbo marş.

0: öykü. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Son Türk'te yeni günün günaydınları gelmeye başladı. Sahiplerine ulaştıralım. Melis bizlere ulaşmış. Kahveleri koyduk. Bu sabah da kulağımız sizde. İmkansız gibi görünen ne varsa tek tek gerçekleşmesi dileğimle Dodo'ya da armağan olsun demiş. Melik Almanya'dan bizlere ulaşmış. Her sabah sizi dinliyorum. Türkiye'deki canım kardeşlerim ve Slow Türk dinleyenlerine armağan ediyorum diyor. İstanbul'dan Büşra işe giderken dinliyor. Ekrem de Ceren Akkoyun olmak üzere çok değerli aileme ve ofis arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum diyor. 549-659-66-00 siz de günaydınınızla bize ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Gaziantep. Tarihin en şanlı kurtuluş mücadelelerinden birini veren bu şehirde, tarihi yapıları, antik kentleri ve köklü kültürel mirasıyla her yıl milyonlarca misafirlerini ağırlıyor. Tarihi Antep evleri, Bakırcılar Çarşısı, Zeyukma Müzesi, Gaziantep Kalesi, hanlar, kervansaraylar gibi birçok ender mirası ziyaret edebilir. Geçmiş dönemlerde İpek yolunun önemli bir geçiş noktası olmanın etkilerini Türkiye'nin gastronomi başkentinde tadabilirsiniz. Geçmişin dokusunu tüm ruhunuzda hissedeceğiniz Gaziantep'te keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.

0: çift para.
1: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: aklındaki lezzet şimdi yeni ambalajında. 25 Ekim Dünya Makarna Günü kutlu olsun.
1: Olmaz da villa.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'leri bağlan hayata.
5: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
7: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
6: İçtikçe iyi hissedeceksin.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihinde.

0: Beklemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın. Hangi halı değil anne
1: gümüş suyu. Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belker'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belker, ilk o güvencesiyle. Belker'de yaşamayı
2: seveceğim. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğimi bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca hüzün...

Slow Türk'te günaydınları sahipleriyle şarkılarımızla buluşturmaya devam edelim. Konya Selçuklu'dan Emin bizlere ulaşmış. Cuma Erdoğan ve Osman Çiçek için istiyorum. Tüm dinleyenlerinize de selamlar demiş. Belgin ve Kadir'e armağan edeceğiz bu şarkıyı. Antalya'dan selamlar göndermişler. Onlar için çalacağız. Çay Cuma'da tüm sağlık çalışanlarına armağan ediyoruz demişler. Çay Cuma sizi dinliyor diye de ekliyorlar. Sevgiler gönderelim biz de. 549 659 66 çift 0 siz de günaydınınızla bize ulaşabilirsiniz.

0: Sabahsız. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 13 Ekim Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.82 değer kazancıyla 12.251 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.36, euro 55.30'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.614, çeyrek altın 11.215 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: çift para.
1: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
6: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
7: Türkcell'leri bağlan hayata.
8: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
9: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
11: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
12: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
13: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
14: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyası.

Son Türk'te günün günaydınlarını şarkılarımızla buluşturmaya devam edelim. Kırklar elinden Adile bıkmadan usanmadan evde işte yıllardır sizi dinliyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma armağan eder misiniz demiş. Elbette sevgiler gönderelim. Hereke Körfez'den Ahmet Naif için çalacağız şarkımızı. Snow Türk dinleyen Celile annem ve Emel teyzeme armağan ediyorum diyor. Füsun için çalalım. İstanbul Ümraniye'den Fatih eşi ve çocuklarına armağan edelim. Konya'dan Ferhat da diyor ki canım abim mali müşavir Emin Erdoğan abime armağan ediyorum. 549-659-66-00 Slow Türk'ün WhatsApp numarası, siz de bize ulaşabilirsiniz. Yazın.

Sevdiğimiz şarkılar eşliğinde günün günaydınlarını paylaşmaya devam edelim. Bursa'dan Barış tüm çalışma arkadaşlarına armağan etmiş. Askerlerimiz varmış bizleri dinleyenler. Ahmet Ünal, Aslan Devreler Emre ve Cebrail'e benden armağan olsun demiş. Çay Cuma Devlet Hastanesi Bilgi İşlem Birimine de armağan edelim bu şarkımızı. 549-659-66 çift 0 WhatsApp numaramız. Birazdan artık son günaydınlar burada olacak. Onlardan biri sizinki olsun isterseniz bize

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 62 kötü, Ankara 54 kötü, İzmir 47 orta, Trabzon 52 kötü ve Diyarbakır 72 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol. Türkcelli'ye bak.

0: kurallarını sunar.
1: Yerleşim yerlerinde sürücüler çocukların aniden yola çıkabileceğini unutmamalıdır. Oyun alanlarına yakın bölgelerde hız azaltılmalıdır. Bu durum özellikle okul çevrelerinde büyük önem taşır. Trafik güvenliği herkesin sorumluluğudur.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz. Her güzele bir Mendus.
4: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

Soğuk Odalar, Emre Aydın, radyonuzun aydı. Slow Türk'te artık program sizin. 549-659-66-0 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Gaziantep. Tarihin en şanlı kurtuluş mücadelelerinden birini veren bu şehirde, tarihi yapıları, antik kentleri ve köklü kültürel mirasıyla her yıl milyonlarca misafirlerini ağırlıyor. Tarihi Antep evleri, Bakırcılar Çarşısı, Zeyukma Müzesi, Gaziantep Kalesi, hanlar, kervansaraylar gibi birçok ender mirası ziyaret edebilir. Geçmiş dönemlerde İpek yolunun önemli bir geçiş noktası olmanın etkilerini Türkiye'nin gastronomi başkentinde tadabilirsiniz. Geçmişin dokusunu tüm ruhunuzda hissedeceğiniz Gaziantep'te keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası. En güvenilir

0: işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Slow Türk'te istek hattımız devreye girdi. İlk durağımız İstanbul.
1: Efendim merhabalar.
0: Merhaba.
1: İstanbul Sultanahmet'ten dinliyorum sizi, büyük bir zevkti. Ben sizden eğer mümkünse Bora Duran'dan Döndüm şarkısını istiyorum. Bu şarkı herkese gelsin ya. Herkese. Teşekkürler.

0: Bora Duran döndümle radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor.
1: Merhaba. Resul ben. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler.
1: Sizden Şevden Ferah'tan mayın tarlasını istiyorum. Kolay gelsin.

0: Nasıl öğrendin unutmayı? Kolpa radyonuzdaydı. Slow Türk'te simge isteği var.
1: Merhabalar, bir tane istek parçamız var. Kalpsiz bir serseri çalabilir misiniz?

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 62 kötü, Ankara 54 kötü, İzmir 47 orta, Trabzon 52 kötü ve Diyarbakır 72 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik.

Bakü. Umran Oto Ekspertiz. Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Geçtiğimiz günlerde çıkarmış olduğu yeni şarkısı Şahidim'le APO radyonuzdaydı. Slow Türk'te 12.30 oldu saatler. Sesli mesajlarda Tarkan isteği var.
1: Merhaba, İngiltere'deki eski sevgilime bir şarkı yollamak istiyorum. Tarkan'dan Gitti Gideli.

0: Ruhumun kara boşluğunda sen orada yoksun. Göksel radyonuzdaydı. Slow Türk'te Ferhat Göçer isteği var.
1: Merhabalar Haluk Bey, iyi yayınlar.
0: Merhaba.
1: Bugün sizden, Ferhat Göçer'den Yıllarım Git şarkısını istiyorum. Bu şarkı herkese gelsin diyorum. İyi yayınlar diliyorum.

adam gibisi ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.175 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.39, euro 55.39'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.590, çeyrek altın 11.175 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tültürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Reklam.
7: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Başımda Belalar, Poizi. Radyonuz saydı. Rafet El Roman isteği var.
1: Merhaba, ben sevgilime Rafet El Roman'dan kurşun göndermek istiyorum.

0: Unutma, her erkeği diz çöktüren bir kadın var diyen Rafet Erroman Kurşun'la radyonuzdaydı Slow Türk'te. Bakalım bu şarkıyı kim istemiş, neredeyiz? Eskişehir'deyiz.
1: Eskişehir'den selamlar. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Sizlerden eşim için Nülüfer'den Çok Uzaklardan parçasını istiyorum. Herkese iyi günler.

0: Özlediğiniz her kim varsa bu şarkı onlara da gelsin. Çok uzaklarda Nilüfer Radyonuz'daydı. Slow Türk'te Antalya'dayız.
1: Merhaba, Antalya'dan Ayşe ben.
0: Merhaba.
1: Yağmurlu bir güne merhaba demek istiyorum. Sevgi ve saygıyla, rahmetle anıyorum. Alpay'dan Eylül'de Gel parçasını istiyorum. Herkese armağanım olsun, kolay gelsin.
2: Tatil geldiği zaman

0: Pazartes. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık, set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
2: Her ev güzel istikbalde. Her güzele bir Mendus.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
5: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
6: Türkcell'leri bağlan hayata.
7: Reklam.
8: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: geçmiş geçmişte Emircan İrek radyonuzdaydı. Şehir şehir gezmeye devam ediyoruz. Konya'dayız.
1: Merhabalar, biz Konya'dan Selin Ay ve Pınar, Candan Erçetin Gamsız Hayat şarkısını tüm sevdiklerimize armağan ediyoruz.

0: Gamsız Hayat'la Candan Erçetin radyonuz saati Slow Trip'te. Afyon'dayız. Yılmaz kulağım sende.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. İsmim Yılmaz, Afyon'dan dinliyorum. Aytenli Kadın çalabilir misiniz? Sevdiğim kıza gelsin. Teşekkür ederim.

0: Ay Tenli Kadın Ufuk Beydemir Slow Türk'teydi. Şimdi geçmişe gideceğiz, nostalji yaşayacağız ama bunu duymak için Bursa'dayız. Turhan, mikrofon sende.
1: İyi günler Slow Türk ailesi, iyi günler Haluk abi. Ben Bursa Nilüfer'den Turhan. Abicim sesim biraz kötü geliyor olabilir. Malum sonbahar havası, güneş kendini bir gösteriyor, bir yağmur. Kendimizi koruyamadık, kaptık şifayı.
0: Geçmiş olsun.
1: Onun için şimdiden özür diliyorum sesim için. Sözü fazla uzatmayacağım. Bugünkü şarkı seçimim Grup Refleks'ten Sen Hep Benimsin. Sevgili eşime gelsin. Gerçekten şarkıyı çok beğenerek dinliyoruz. Slow Türk ailesine gelsin, size gelsin. Çalarsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Refleks Slow Türk'te. Dinle ve keyfini çıkar Türkiye.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Aslanlar gerçekten ormanların kralı mıdır? Ormanların kralı olarak bilinseler de aslanların büyük kısmı savanalarda, otlaklarda ve çalılık bölgelerde yaşar. Özellikle de Afrika aslanları. Sadece hayatta kalan son Asya aslanı topluluğu, Hindistan'daki Gir Ulusal Parkı ve yaban hayatı koruma alanındaki ormanlık bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Afpara, Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para afpara hediye. Üstelik para afparalar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para afpara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli bana.

0: Popüler müziğin sevilen seslerinden bir tanesi Yalın Akşamüstü'yle radyonuzdaydı. Şimdi İzmir'e gidelim.
1: Merhabalar, İzmir'den Yağmur ben.
0: Merhaba.
1: Böyle güzel yağmurlu bir günde dinleyicilerin önerilerini dinlemek, kimilerinin anılarına ortak olmak, kimilerinin düşüncelerine ortak olmak, kimilerinin de yaşantılarına ortak olmak bazen bir şarkıyı dinlemekten geçer. Bugün de benim yaşantılarıma güzel bir şarkıyla ortak olmalarını isterim. Ben Sevdalı, sen Belalı, Selami Şahin. İyi yayınlar diliyorum.

0: Ben sevdalı, sen belalı.
1: Sen belalı.
0: Selam Şahin Radyonuz'daydı. Gülşen isteği var.
2: Merhaba, bir istek parçam var. Kararsız eski sevgilime bir taraf seç şarkısını gönderiyorum.

0: Bir taraf seç, o ben olayım. Gülşen, Radyo Musa'da 13.34 olmuş saatler. Zaman nasıl geçtiğini anlamıyorum, inanın. Harika şarkılar seçiyorsunuz. Sizler seçerken tabii ben de stüdyoda bangır bangır dinliyorum. Bu şarkıları onlardan bir tanesi.
1: Merhaba, kolay gelsin. Emre Aydın'dan Hoşçakalı çalabilir misiniz? İyi günler.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum.

0: muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın. Yavaşla
1: mutlu uykular. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcelli ol. Hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.

0: Bir sebebi var. İkilem Slow Türk'teydi. Bir Alanya'ya gidelim. İbrahim, kulağımız sende.
1: Merhaba Slow Türk ailesi. Ben Alanya'dan İbrahim. Levent Yüksel'den Met Cezir parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Herkese iyi haftalar dilerim.
0: Şarkın şu an radyonda.

0: Murat Yüksel ve o sevilen şarkılarından bir tanesi Medcezir. Radyonun saydı Slow Türk'te Mabel Matiz isteği var.
1: Merhaba Slow Türk ailesi. Mabel Matiz'den bir şarkı çalar mısınız? Bu şarkıyı Slow Türk'e ve bütün Bursa'ya armağan ediyorum.

0: istiyorum.
1: Unutmak istiyorum. Ufuk Çalışkan radyonuzdaydı. Geçmişe gidelim. Bakalım kim istemiş bu şarkıyı.
2: İyi günler Haluk Bey, iyi yayınlar. İstanbul'dan sevgiler. Sizden Funda Çaresizim şarkısını rica ediyorum. Tüm Sulu Türk dinleyenleri ve benim için olsun.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Gaziantep. Tarihin en şanlı kurtuluş mücadelelerinden birini veren bu şehirde, tarihi yapıları, antik kentleri ve köklü kültürel mirasıyla her yıl milyonlarca misafirlerini ağırlıyor. Tarihi Antep evleri, Bakırcılar Çarşısı, Zeyukma Müzesi, Gaziantep Kalesi, hanlar, kervansaraylar gibi birçok ender mirası ziyaret edebilir. Geçmiş dönemlerde İpek yolunun önemli bir geçiş noktası olmanın etkilerini Türkiye'nin gastronomi başkentinde tadabilirsiniz. Geçmişin dokusunu tüm ruhunuzda hissedeceğiniz Gaziantep'te keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası. En güvenli

0: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'ye bağlanak hayata.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Smalltürk'te en sevdiğiniz şarkıları seçmeye devam ediyorsunuz. Erzincan'dayız.
1: Ben Hilal Erzincan'dan Seni Düşündüm şarkısını dinlemek istiyorum.
0: O zaman radyonun sesini biraz daha aç Hilal, çünkü şarkın şu an Smalltürk'te.

0: Dedik Duman, Sıla Acıbal radyonuzdaydı. Sakarya'dayız.
1: Sakarya'dan selamlar. Tüm Slow Türk ailesine hayırlı günler dilerim.
0: Teşekkür ederiz.
1: Nilüfer İnkar Etme parçasını tüm dinleyenlere armağan etmek isterim. İyi yayınlar dilerim.

demek ki senin için aşk değil yalan idim. Acırım

0: kurallarını sunar.
1: Trafikte yarış yapmak yasaktır. Bu davranış hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için tehlikelidir. Aşırı hız kazalara neden olabilir. Trafik kurallarına uyulması zorunludur.

0: biz.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat hayata.
4: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: Sezen Aksu, Ey Aşk'la radyonuzdaydı. Slow Türk'te Firuze isteği var. Bunu duymak için Erzincan'a gidelim.
1: Ben Erzincan'dan olsam bu şarkıyı Azra'ma armağan ediyorum. Firuze.

0: Biz bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Her güzele bir Mendus.
5: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arası.

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Teşekkür ederim Beyaz'la Ebru Gündeş radyonuzdaydı. Bu arada ben de çok teşekkür ederim hepinize. Gönderdiğiniz mesajlar için, bizleri yalnız bırakmadığınız için. Artık gitme vaktim geldi. Haluk Sarıtaş ben. Bu gece tam 12'de tekrar Slow Türk'te buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödedin bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca hüzün bizde iyi durmadı ve bu ayrılık

Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Parties. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velker'den magnezyum vitamin B.

ATP olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Media Markt,

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Çarşamba yayınımızdan herkese merhaba. 15-19 saatleri arasında sizlere geçmişten günümüze en iyi şarkılarla eşlik etmek üzere ben Şeyma Şener mikrofon başındayım. Keyifli saatler.
1: Neden gitmesin?

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf, paraf.

0: Sertiz. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
2: Hele güzel istikballe.
3: Her güzele bir Mendus.
4: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Reklam.
7: Kamu spotu.
8: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
9: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
10: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
11: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
10: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
12: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Belki yoğun iş temponuzda, belki günlük rutinlerinizde boğulduğunuz, uğraştığınız saatler olduğunu biliyorum. Güne devam etmek için biraz enerjiye ve motivasyona da ihtiyacınız olduğunu tahmin ediyorum. İşte bu yüzden size en iyi gelecek şarkıları Slow Turn'te dinlemeye devam ediyorsunuz. Birazdan da mesajlarınızı alacağız. Gün nasıl devam ediyor diye sizlere soracağız. Detaylar için dinlemede kalın.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 12.212 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.39, euro 55.34'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.584, çeyrek altın 11.165 liradan alıcı buluyor.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
6: Bambim var benim.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
10: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
11: Türkcell'lere bağlan.

Az önce söylediğim gibi mesajlarınızı alalım. Gün nasıl devam ediyor? Akşam üzerine yaklaşırken nerelerden dinliyorsunuz? Bugün neler paylaşacaksınız? Hepsini öğrenelim. Sizler yazın. Ben de birazdan mesajları yayında okumaya başlayacağım. WhatsApp numaramız 549-659-66-0. 549-659-66-0.

0: Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
1: Petrol Ofisi'nde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: pırlantadan altına. Ne ararsan Nizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
1: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

akşam yağışla devam ederken bu havaya da en çok yakışan şarkılar Slow Türk'te oluyor. Mesajlarınızı da artık şarkılarımızın beraberinde iletmeye başlayalım. Kayseri'den Belgin ve Kadir için çalacağız gelecek şarkımızı. İzmir'den Sibel çalışma arkadaşlarıyla dinlediğini söylemiş. Onlar için de çalıyoruz ve hemen numaramızı da bir tekrarlıyoruz. Başka kimler nerelerde dinliyorlar, neler yazacaklar, mesajları bekliyorum. 549-659-66-0 WhatsApp numaramız 549-659-66-0.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 62 kötü, Ankara 54 kötü, İzmir 47 orta, Trabzon 52 kötü ve Diyarbakır 72 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

zamanlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Her güzele bir Mendus.
2: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
0: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Dinleyici mesajlarımıza bakalım. Dinleyicimiz kızım Ilgın ve arkadaşı Sena ile birlikte pasta yaparken sizi dinliyoruz. Duyunca şaşırsınlar diye mesaj göndermek istedim. Bir sürpriz yapmak istiyorum. İkisini de çok seviyorum diyor dinleyicimiz ve güzel kızları için göndermiş olalım şarkımızı. Muğla'dan Hanım Erol yazmış, sizi dinleyen Cancağızıma gönderiyorum sıradaki şarkıyı ve onu çok özlüyorum diyor. 549-659-66-0 mesajlarınız için WhatsApp numaramız. Yine.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.165 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.39, euro 54.96'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.499, çeyrek altını 11.021 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: pazarda. Kaçırmayın.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yaman'la Roto Ekspertiz.
0: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

Ankara'ya da bir şarkı gönderelim. Bu bölümü yavaş yavaş tamamlarken bir otelde dinleyen dinleyicilerimiz var. Otel çalışanları olarak, ekip olarak bizleri dinliyorlarmış. Berkay ve çalışma arkadaşlarına gelecek. Başta arkadaşım Tuğçik için, sonra da hepimiz için gelsin sıradaki şarkı demiş.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Araçların periyodik muayenesi zamanında yapılmalıdır. Muayenesiz araç kullanmak trafik güvenliğini tehlikeye atar. Teknik arızalar kazalara neden olabilir. Bu nedenle araç bakımı ihmal edilmemelidir.

0: Katılın, 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'leri bağlat hayata.
4: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş Suyu'nda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş Suyu'na uğrayın,

Çalıoğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yepyeni bölümdeyiz. Programın ikinci yarısı, mesailer bitiyor yavaş yavaş. Artık ya da son saatlere girdiniz diye tahmin ediyorum. Akşam çalışacak olanları ayrı tutuyorum tabii ki. Herkese kolaylıklar ve keyifli akşamlar dileyerek yepyeni bölümümüzün şarkılarıyla sizleri buluşturalım.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Gaziantep. Tarihin en şanlı kurtuluş mücadelelerinden birini veren bu şehirde, tarihi yapıları, antik kentleri ve köklü kültürel mirasıyla her yıl milyonlarca misafirlerini ağırlıyor. Tarihi Antep evleri, Bakırcılar Çarşısı, Zeugma Müzesi, Gaziantep Kalesi, hanlar, kervansaraylar gibi birçok ender mirası ziyaret edebilir. Geçmiş dönemlerde İpek yolunun önemli bir geçiş noktası olmanın etkilerini Türkiye'nin gastronomi başkentinde tadabilirsiniz. Geçmişin dokusunu tüm ruhunuzda hissedeceğiniz Gaziantep'te keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Kampanyaya katılan Akses'ler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
1: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyası

sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: 1 kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
2: Türkcell'lere bağlı hayata.
3: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş Suyu'nda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş Suyu'na uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
4: Hangi halı değil hangi Gümüş Suyu?
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

harçlık hesapla. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir. Kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Senin

0: petrol ofisi uygulamasında. Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
5: Türkcell'leri bağlan hayata.

0: Halkı. Her
1: güzele bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

Son bir mesaj da Eda'dan gelmiş. Eda Aktaş, tüm dinleyenlerin gününün güzel geçmesi dileğimle demiş. Bu güzel dilek için teşekkür edelim ve Eda'ya çalalım gelecek şarkımızı.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Gaziantep. Tarihin en şanlı kurtuluş mücadelelerinden birini veren bu şehirde, tarihi yapıları, antik kentleri ve köklü kültürel mirasıyla her yıl milyonlarca misafirlerini ağırlıyor. Tarihi Antep evleri, Bakırcılar Çarşısı, Zeugma Müzesi, Gaziantep Kalesi, hanlar, kervansaraylar gibi birçok ender mirası ziyaret edebilir. Geçmiş dönemlerde İpek yolunun önemli bir geçiş noktası olmanın etkilerini Türkiye'nin gastronomi başkentinde tadabilirsiniz. Geçmişin dokusunu tüm ruhunuzda hissedeceğiniz Gaziantep'te keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası. En güvenli

Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Pazarda. Kaçırmayın.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'leri bağlan hayata.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki Post. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek posla tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
8: Büyük rahatlık Paytr.
9: Her güzele bir Mendus.
10: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Her

0: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart-30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
1: Reklam.
2: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Çarşamba Eve Dönüş Trafiği başlarken programımızın da yeni ve son bölümünü bu güzel şarkılar başlatmış oldu. Yağışlı bir akşam üzerinde duyabileceğiniz en keyifli şarkılarla akşamımız devam ediyor.

0: reklam.
1: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
7: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
8: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
9: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
10: Türkcell'leri bağlan hayata.

0: Akü.
1: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyası.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Her şeyin temelinde inanmak var. İnanmak her şeyin başlangıcı. Mutlu aşkların bile aşık olmak, sevmek köklü sevgiler istiyorsak ona bile önce inanmamız gerekiyor sevgili dinleyiciler. Şems-i Tebrizi çok güzel söylememiş mi? Sevmeyene karınca yük, sevene filler karınca. Dağ bile taşır insan aşık olup inanınca.

0: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla
1: piyasalarını 14 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.08 değer kaybıyla 12.118 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.39, euro 54.96'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.492, çeyrek altın 11.008 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'ye bağlan hayata.
6: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
5: Hele güzel istikbalde.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında.

0: kazananlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
4: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
3: Yataş'ta mutlu uykular.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla. İster

Çarşamba programımızın sonundayız. Dinleyen, katılan herkese teşekkür ederek programın son şarkısını ulaştırıyorum sevgili dinleyiciler. Yarın tekrar buluşacağız tabii ki. Perşembe günü saat 15'te. Ben Şeyma Şener, yeniden Slow Türk'te mikrofon başında olacağım. Şimdilik hoşça kalın.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 62 kötü, Ankara 54 kötü, İzmir 47 orta, Trabzon 52 kötü ve Diyarbakır 72 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi

0: kurallarını sunar.
1: Araç plakalarının okunur durumda olması zorunludur. Plakanın kirli veya kapalı olması tespiti zorlaştırır. Bu durum trafik güvenliği açısından sakıncalıdır. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.

bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar Akbank.

0: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
1: Bellona. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: Eser Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Hep kazandıran
1: taksi. Bir taksi. Bir taksi. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla. Reklam.
9: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Çarşamba akşamından herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Haftanın tam ortasındayız. Belki biraz yorulduk, belki biraz koşturduk ama kalbimizde hala güzel şeylere yer var. Şimdi hayatın içinden gelen hikayelerle, aşkla, sevgiyle ve en güzel duygularla dolu şarkılar eşliğinde birlikteyiz. Bazen bir şarkı geçmişten bir anıyı getirir, bazen de yarına umut olur. Gönlünüzde ne varsa bu akşam da burada onun karşılığı olsun. Slow Türk'te Selim Altın'la Yol şarkıları başlıyor. Şimdi bir açılış şarkısı. Bir

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Dünyadaki 5 okyanusun en küçüğü Arktik Okyanusu'dur. Kuzey Kutup bölgesinde yer alan Arktik Okyanusu birçok takım adayla Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika kıtalarıyla çevrilidir. Arktik Okyanusu dünyanın en küçük okyanusu olmasına rağmen yaklaşık 14 milyon kilometre karelik alanıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık 1,5 katı büyüklüğündedir. Arktik Okyanusu boyut olarak küçük olmasının yanı sıra derinlik olarak da en sığ okyanustur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten NCV Enerji sundu.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
5: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel, peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
8: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
9: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
10: Türkcell'leri bağlan.

0: Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velker'den magnezyum vitamin B.

0: pazarda. Kaçırmayın.
1: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
2: Bambim var benim.
3: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
4: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğimi bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca hüzün bizde iyi durmadı. Ve bu ayrılık bu aşka hiç

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasalarını 14 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.08 değer kaybıyla 12.118 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.39, euro 54.96'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.492, çeyrek altın 11.008 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
7: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
8: Hangi halı değil anne gümüş suyu?
9: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
10: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
11: Türkcell'leri bağlan hayata.
12: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
13: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
14: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: altına. Ne ararsan Mizahi Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
1: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
2: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
3: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60

İşler ilerliyor. Çarşamba akşamının huzuru biraz daha kendini hissettiriyor. Günün telaşını geride bırakıp kalbimizin sesini dinleme zamanı şimdi. Kimi için bir özlem, kimi için bir kavuşma, kimi içinse yeniden başlamanın heyecanı. Her duygunun bir şarkısı var. Sevginin, aşkın ve güzel anların eşlik ettiği bu özel saatlerde Slow Türk'te sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. 19. saatin son dakikaları artık, birkaç güzel şarkı daha. Birazdan yeni saatte ben Selim Altın tekrardan sizlerleyim.

0: para. Butterfly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Butterfly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Butterfly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
2: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Çarşamba akşamında haftanın en güzel yerine geldik. Bir yanımız geçmişte kalan güzel anılarda, bir yanımız yarınlara dair umutlarda, aşkın en saf halini, sevginin en sıcak dokunuşunu ve mutluluğun küçük ama değerli anılarını şarkılarla paylaşmaya devam ediyoruz. Belki bugün birinin gülümsemesine sebep oluruz, belki bir kalbe dokunuruz. Çünkü bazı şarkılar sadece dinlenmez, o şarkı dinlerken kalpte hissedilir. Böyle kalpte hissedilen şarkıları 20. saatte ben Selim Altın sizlere çalmaya devam edeceğim. Radyoların yeni açan dinleyicilerimiz var. Sizler de yayınıma hoş geldiniz.

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Hafta ortası çarşamba akşamında sizler için güzel şarkılar seçtiğimi düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir ama artık benim için veda vakti. Ben Selim Altın. Bu akşamlık benden bu kadar. Yarın aynı saatte yani 19'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ve tabii ki mutlu kalın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

kamu spotu. Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: Lösev hayat verir.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde

Geçmiş geçmişte ve Emircan İrek Zoltürk'teydi. Yağmurlu, fırtınalı bir İstanbul gecesinden herkese merhabalar. Haluk Sarıtaş ben. Yaklaşık 2 saat boyunca en romantik şarkılarla yine yanı başınızdayım. Keyif dolu dakikalar.

Sezen Aksu Tükeneceğiz'le Slow Trip'teydi. Artık program sizin, istek hattımız devrede. Hemen numaramızı verelim. 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğimi bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca hüzün bizde iyi durmadı. Ve bu ayrılık, bu aşk.

0: Şebnem Ferah, Yağmurlar Slowtruck'taydı. İstek hattımız devreye girdi. İlk durağımız Kütahya.
1: İyi yayınlar Haluk Bey. Ben Kütahya'dan Hatice. Kıraç'tan Gidiyorum şarkısı, hayatımın anlamı, özlemim, hasretim olan canım eşime gelsin. Onu çok seviyorum.

0: Bugün acı bir haber aldık ve Alpay'ın vefat ettiğini öğrendik. Sevgiyle, rahmetle anıyoruz kendisini. Fabrika kızıyla da az önce Slow Türk'teydi. İstek hattımız devam ediyor. Bakalım sıradaki şarkı hangi parça için?
1: Almanya'dan herkese iyi geceler diliyorum. Ben Nuriye. Son zamanlarda izlediğim dizilerin baş karakterleri hep Leyla. Bence herkes birilerinin Leyla'sı veya Mecnun'udur. Eğer kendinizi bir Leyla veya Mecnun gibi hissediyorsanız o zaman bu şarkı size de gelsin. Ben Tarkan'dan Darma Duman istiyorum. Şimdiden teşekkürler.

0: Arkan darma dumanla Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor. Çağrı, mikrofon sende.
1: İyi akşamlar Haluk abi. İzmir'den Çağrı ben. Şu anda işten çıktık. Akşam vardiyasından. Manisa, İzmir yolundayız. Eve gitmekteyiz. Servisimiz bu hafta kalabalık. 4-5 kişi serviste seni dinliyoruz. Yıldız Tilbe'den Delikanlım şarkısını istiyoruz. Özellikle kaptanımız Zeki abim çok seviyor şarkıyı. Ona gelsin. İyi yayınlar. Teşekkürler.

0: Yıldız Tilbe ve kendini bize tanıtan şarkısı Delikanlım Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar gecenin bu saatinde tüm hızıyla devam ediyor. Bu kez İstanbul'dayız.
1: İyi yayınlar Haluk Bey. Ben İstanbul'dan Melisa. Bugün sizden isteyeceğim şarkı Gökhan Türkmen'den Yorgun şarkısı olacak. Bütün Slow Türk dinleyenlerine gelsin. İyi yayınlar.

0: Burası soğuk odalar, yoksun neye yarar? Emre Aydın, geride bıraktığımız isimdi. Samimi, içten duygularla sesli mesajlar gönderiyorsunuz. Onlardan bir tanesi daha.
1: İyi geceler. Yayınlarınız o kadar güzel ki Haluk Bey. Ben kendi adıma söylüyorum, insanın ruhuna çok iyi geliyor. Zaten yayın saatini iple çekiyorum. Mabel Matiz, Haram Geceler çalabilir misiniz? Sonsuz teşekkürler. Kolay gelsin. İyi yayınlar.

0: Bora Duran Döndüm'le Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Funda Arar isteği var. Dinleyelim.
1: Güzel Haluk abi, ismim Yusuf. Severek dinliyoruz seni. Kolaylıklar diliyorum. İstek şarkım Funda Arar'dan Bağışla şarkısı. Bugün Funda Arar sevenlere gelsin.

0: Bulutlara esir olduk ve Oğuzhan Koç geride bıraktığımız sesli en sevdiğiniz şarkıları sizler seçiyorsunuz. Biz de çalıyoruz onlardan bir tanesi.
1: Merhaba Haluk Bey. Güzel bir geceden tüm Slow Türk ailesine sevgiler. Sizden İzel'den Işıklı Yol şarkısını rica ediyorum. Benim için çalarsanız çok sevinirim.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Bir taraf seç, o ben olayım. Gülşen Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bu kez Ankara'dayız.
1: İyi geceler. Ankara Batıkent Taksi'den Resul ben. Yayınlarınızı severek dinliyoruz. Benim için herhangi bir parça çalarsanız sevinirim. Bütün gece çalışan taksici arkadaşlara gelsin. İyi yayınlar.

0: Nilüfer inkar etmeyle Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda geceye şarkılar bırakmaya devam ediyorsunuz. Bu kez neredeyiz? Adana'dayız.
1: İyi geceler Haluk Bey. Adana'dan Ülkü ben. Yayınlarınızla çarşamba ve cuma gecelerini güzelleştiriyorsunuz gerçekten. Sizin için de uygunsa Ferhat Göçer'den Sorarlarsa parçasını çalarsanız çok sevinirim. Şu an Slow Türk'ü dinleyen herkese gelsin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Yıldız Usmanova ve Yaşar düeti Seni Severdim radyomuzdaydı. Slow Türk'te Erol Evgin isteği var. Dinleyelim.
1: İyi geceler, iyi yayınlar. Sizden Erol Evgin bir de bana sor şarkısını rica edeceğim. Bazen insanın içinde öyle şeyler birikir ki anlatamaz, susar. İşte bu şarkı tam da anlatamadıklarımın sesi olsun.

0: Ankara'dayız.
1: İyi geceler Haluk abi. Düzcak Çopucu'dan Uğraş ben. Şu an Ankara'ya eşim ve kızlarımla seyir halindeyim. Senden eşim ve kızlarım için Sıla'dan herhangi bir parça istiyorum. Çalarsan sevinirim. Kolaylıklar diliyorum.

0: Bir zamanların minik serçesi, şimdilerin kraliçesi Sezen Aksu. Biliyorsun la, Slow Türk'teydi. Artık veda vaktim geldi ama gecenin son birkaç mesajına kulak verelim.
1: İyi geceler, iyi yayınlar. Bugün sizden Pinhani'den Sevmekten Usanmam şarkısını çalmanızı rica ediyorum. Bu şarkıyı kardeşim İbrahim için istiyorum. Çünkü ben onu sevmekten, özlemekten, beklemekten hiç usanmıyorum. Onu çok seviyorum, onu çok özlüyorum.
2: Haluk Bey, iyi geceler. Trakya'dan herkese sevgili selamlar. Sizden Doğuş'tan Adımı Çok Anacaksın şarkısını çalmanızı rica ediyorum.
3: Merhabalar, ben Kalben'den O Ben Olurum şarkısının çalınmasını çok isterim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi geceler dilerim.
4: Haluk Bey, iyi geceler, saygılar, sevgiler. Yalnız Taksici Tahir, sizden ben de bu geceye Gitme Bu Gece Kal Yanımda diyorum. Herkese mutlu geceler diliyorum. Hoşça kalın.
0: Yine birbirinden muhteşem şarkılar gönderip sesli mesajlar attınız. Sesinize, yüreğinize, ruhunuza sağlık. Çok teşekkürler Slow Türk ailesi. Haluk Sarıtaş ben. Gündüz saat 11'de tekrar buluşmak dileğiyle. İyi geceler herkese. Hoşça kalın.

çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen bilhassa

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış